0: batna da.
1: Cahri batna da. Bu gülmek için dedik daha doğrusu. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gelmize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'ını bağırış eylesin.
2: Я. Ну, конечно. Кусок борща. Кусок борща.